0: İstanbul. İstanbul.
1: Bazel ve çevresinin Türkçe yayını İstanbul. İstanbul.
2: Müzik, söyleşi ve güncel konulardan oluşan kahkaha dolu sohbetlerle her perşembe akşamı 8 ile 9 arası Radyo X'te.
0: İstanbul.
1: İstanbul. İstanbul.
3: İstanbul. İstanbul.

0: Radio X. Es ist 8 Uhr.
1: Televizyon izlemekten sıkıldın mı? O zaman bizi dinle.
2: Dinle. İstanbul'u duyacaksın.
1: Perşembe akşamların vazgeçilmez keyfi İstanbul.
3: Cazdan rock müziğe, pop'tan hip

0: İstanbul başlıyor. Herkese kendi sesimi kapattım. Herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20.00. Bir perşembe günde daha İstanbul programında birlikteyiz. Bugün yine stüdyoda 3 kişiyiz.
1: Berk.
0: Merhaba Berk.
2: Merhabalar.
0: Merhaba Gülden.
3: Merhabalar.
0: Nasıl gidiyor hayat?
3: Çok güzel çünkü havalar sıcak. Yaz geldi.
0: Değil mi ya? Müthiş değil mi ya?
3: Şahane.
0: Gerçi müthiş diyorum da bu kadar ya. Bundan böyle bir derece yukarısı benim için olmaz artık.
3: Evet, evet. Kesin büyük ihtimalle onu da ağlanırız. Ay yazın, kışın çok kar ya. Yazın çok sıcak. Bize de bir yarın olmuyor.
0: Bugün zaten bir sıcaktan hafif şikayet ettik ya arabada.
3: Minnacık ama yani hani o kadar da olsun. Şehirde yaşıyoruz. Hadi dağlarda yaşasak neyse.
0: Ama Mayıs ayında bu kadar sıcak.
3: 80 yılın ilk en büyük Mayıs sıcağıymış.
0: Hadi ya.
3: Evet, son 80 yılda bu kadar Mayıs'ta bu kadar sıcak görülmemiş. Yani aslında küresel ısınmadan en fazla etkilenen Avrupa'da İsviçre. Çünkü dağlardan dolayı sıcaklığı tutuyor ve o sıcaklığın da içeride kalmasıyla aslında şeyler eriyor, buzullar eriyor. Dolayısıyla da yani geleceğimiz bilemiyorum. Bilemiyorum Altan geleceğimizi fakat.
0: Yani Mayıs ayında havuza falan girebildik, nehre girebildim. O yüzden ben memnunum.
3: 19 dereceymiş nehrin.
0: 20 dereceydi ben girerken. İki gün önce girdim.
3: Okey artık yani zaten 22-23'te serinlemiyorsun ki. Yani.
0: Ama mesela Tingeli'den girip Dryrose'den çıkmadık sadece.
3: Ha, bir çimdiniz
0: çıktık. Bir çimdik çıktık. En başta düşündük Tingeli'den girsek mi diye, sonra üşür müyüz acaba vesaire, çünkü geç, çok geçti saat 7 civarıydı.
3: Evet, biraz geç.
0: Ama girdikten sonra ya aslında olabilirmiş dedim. En başta ürktüm ama o ürkmemin sebebi de hala Mayıs ayında olmamız.
3: Olmamız tabii ki yani. Hiç tarihte girdiniz mi? Hadi tamam İsviçreliler girer ama
0: ben
3: yani.
0: Ben girdim.
3: Sen de girersin gerçi. Sen
0: ben Mayıs'ı 20-25 açıyordum zaten sezonu ama.
3: Ben genelde Temmuz'da açıyordum sezonu. Ama bu sene belli ki Haziran'da açacağım.
0: Sen üşürsün be Gülden.
3: Ha, ben Haziran'da açarım. Sen yüzdün mü hiç Berk?
2: Biz yarın misafirimize beraber giriyoruz nehre. Evet, ilk defa gireceğim.
3: İlk defa gireceksin.
0: İlk defa.
3: Aldınız mı Wickel fişinizi?
2: Yarın alıyoruz. Siparişimizi verdik. Yarın teslim alacağız. Atlayacağız bakalım neler
0: saat
2: olacak.
0: Saat kaçta?
2: Bilmiyorum. Kaçta olsun?
0: Yani çok erken olmasın. Çok güneş tepede oluyor. Evet. Şöyle saat 5.30'dan sonra okey. Evet. Ondan öncesi işkence biraz.
3: Evet.
2: O zaman 5.30'da atlamış oluruz tahmini.
3: Aynen. Ya 5'e kadar gidin bir kendinize bira ısmarlayın bir yerlerde. Dondurma ısmarlayın. Bir şeyler yapın.
0: Paslaşalım. Karşılaşabiliriz.
2: Harika.
0: Biz süper. Ben de oralardayım yarın. Kesinlikle açıyorum.
3: Hemen planlar.
0: Ya misafirim geliyor Engin. Köln'den. Onu hemen hemen yüzmeye geliyor bir de.
3: Onur konuğun.
0: Evet, Onur konuğum kendisi.
3: O zaman bir şarkı çalarsın bu
0: şarkıyla başlayalım. Seren Saraç'tan Gülden tavsiye etti bunu. Yekte.
3: Yeni keşif. Göbek atalım birazcık.
0: Ve Island Man'den gelecek Rüzgar ardından Seren Saraç.

0: İlk şarkı aramızı verdik. Iron Man'den dinledik Rüzgar. Ve o sırada aramıza bir kişi daha katıldı.
1: Daha geldi. Çınar geldi. Hoş geldin Çınar.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Seni tanıyalım minnacık da olsa.
2: Merhaba, ben Çınar. Basel'de çok yeniyim. Geçen Eylül ayında taşındık buraya.
1: En yenimiz.
2: Evet. Öncesinde bir 12 yıl kadar İngiltere ve İskoçya tecrübem var yani. Oralarda yaşadım, çok farklı şehirlerde. Basel çok güzel yani, havasını kesinlikle hani Britanya'ya tercih ederim. Ve hani Radio X'le de tanıştığıma çok memnunum. Burada yani çok güzel bence bir girişim yapılıyor ve yani Radio X bence burada Istanbul programıyla hani Türkiye'den olan göçmenlere gerçekten güzel bir destekte bulunuyor. Hani aranızda olmaktan mutluyum. Tekrardan memnun oldum tanıştığıma.
0: Hoş geldin, teşekkürler.
1: Az önce yüzmekten konuşuyorduk. Ryan'da evet. Yüzdün mü sen de?
2: Evet, evet. Yani çok fazla yüzmedim ama yani böyle bir 2-3 kulaç attım, sonrasında akıntıya kapılırım diye korktum.
0: Çimmiş.
1: Yavaş yavaş alışılıyor. Çimildi.
2: Aynen. Evet.
1: Yavaş yavaş alışılıyor. Ben de ilk öyle girdim, şimdi aynen. Çıkmıyorum sudan.
2: Aynen, hiç soğuk değil ve çok temiz. Evet. Çok sevdim yani. Evet. Hani evet. Bence böyle bir şehirde yaşamak gerçekten güzel bir avantaj. Hani dediğim gibi uzun bir süre yaz mevsim yaşamadığım için. Şu anda bu güneş evet. Falan bana değil çok mi? İyi geliyor.
0: Bence Basel'de yaşamanın en büyük avantajı Ryan. Yani
1: bence de kesin.
0: Bu olmasa ben burada yaşamazdım.
1: Güzel havası var ama şimdi karşılaştırınca Zürih'le. Birinci avantaj Ryan, ikinci avantaj havamızın güzel olması. Zürih'le bir karşılaştır, sürekli bulut var.
0: Ya ben okeyim ya o havanın kötülüğü.
1: Yo ben falan. Değilim. Anında depresyona giriyorum bulutlar gelince. Üstüme çöküyorlar benim.
0: Ama yani burada nehir olmasaydı. Ve nehirde yüzme aktivitesi olmasaydı aynen. Ben burada yaşamak istemezdim. Benim için de yazın en keyifli, hatta yaz değil, bütün bir senenin en keyifli aktivitesi ne dersen Basel'de yüzmektir. Yani gerçekten yüzmek.
1: Evet, bizim için de. Biz yazın mesela asla tatil ayarlamamaya çalışıyoruz. Çünkü
2: evet.
1: Tatil burası.
2: Aynen, burada yaz var yani.
0: Çocuk olunca.
2: Evet ve yani çok böyle aşırı sıcak da değil gibi değil mi? Bir Türkiye sıcaklığı yok genelde.
0: Yok oluyor ya. Oluyor bak mu? Sen Mayıs ayında aynen. 30 derece oldu. Bu ne böyle? Aynen. Az önce yine daha önceki arada onu konuşuyorduk. Bu kadar çok sıcak Mayıs ayında olmamıştı.
2: Aa, okey.
0: Kesin. Ve bakalım Ağustos, evet. Temmuz nasıl olacak diyorduk. Ben ama arabada da onu konuşuyorduk Gülden'le. Dedi Temmuz nasıl olacak acaba dedi. Ya buna belli olmuyor dedim. Temmuz böyle çok kötü 15 evet. Derece ortalamayla geçebilir.
1: Aynen. Benim ilk yılımda mesela Mayıs çok güzeldi. Benim bu sene 5. yılım. Mayıs gerçekten böyle bundan bir tık daha serindi. Nisan ve Mayıs ve sonra dev bir yağmur geldi. Ağustos'un ortasında bizde hala böyle yağmurluklar üstümüzde 18 derece. Aşırı evet. Mutsuzluk. Ama bu sene El Nino senesi. O yüzden bilmiyorum, biraz sıcak olacak gibi. Bakalım, göreceğiz.
2: Aynen.
0: Hemen şarkıyla devam edelim. Soft Analog'dan dinliyoruz. Bombalar, ardından ise Oceanus Orientalis İdil Meşe'den Ege ve Soft Analog.

0: Saatlerimiz 21.27 ve İstanbul'un yaraladık bile.
1: Evet, gerçekten yarım saati doldurduk bile.
0: Şimdi yayın güzel ama nehir kenarında olmak da ister miydim? Biraz isteyebilirdim. Az önce konuştuk.
1: Acaba
0: konuştuk,
1: kaç kişi
0: çekti.
1: Dinliyor bizi? Kaç kişi nehir kenarında, kaç kişi
0: ben
1: dinliyor?
0: Ben sana söyleyeyim. Nehir kenarında kimse dinlemiyor.
1: Of course. Herkes yüzüyor bence daha yani. Ya da yeni sudan çıkıyor büyük ihtimalle.
0: Evet.
1: Neyse, o da olur be Onur.
0: O da olur be.
1: Daha bunun Haziran'ı var, Temmuz'u var.
0: Olmuyor ya. Eskiden daha kolaydı öğrenciyken. Gerçekten şu an her şeyi, evet, ayarlamak lazım.
1: Sen öğrenciliğini burada
0: lazım,
1: yaşadığın
0: çocuğu
1: için.
0: Çocuğu yatırmak lazım. Of.
1: Çocuksuzlar mutlu hayatta.
2: Kesinlikle.
1: Değil.
0: Peki tamam, öyle bir baktık ki.
1: Hemen dil diyor.
0: Evet, bir şeyler duyuracak mısın?
1: Duyuralım efendim. Art Basel'imiz başlıyor. 2 haftası kaldı. 16-17 Haziran'da özel gösterimleri var. Halka da 18-21 tarihleri arasında, 21 Haziran tarihleri arasında açılıyor.
0: Ama Art Basel'le alakalı olarak başka etkinlikler de daha önceden başlar herhalde diye düşünüyorum.
1: Daha önceden değil, evet, daha önceden başlıyor kesinlikle. Doğru söyledin. Paralel etkinlikler var. Mesela I Never Read Art Book Fair. Asla kitap okumam. Sanat kitapları fuarı. Asla kitap okumam diye bir adı var. Yani küçük bir eleştiri aslında. O Haziran'ın 14'ünde başlıyor. 20'sine kadar sürüyor. Bayağı, yani sadece İsviçre'den değil dünyanın çeşitli yerlerinden yayıncılar geliyorlar. Eğer kitap okuma meraklısıysanız Viadukt Strasse 33'e gidebilirsiniz. İlk katta orada. Sonra tabii ki benim Art Basel'den ziyade kaçırdığıma en çok üzüldüğüm etkinlik Basel Social Club. Bu sene 5. kez düzenleniyor. Çok güzel bir etkinlik. Kesinlikle eğer Basel'in kültür sanat damarını tutmak istiyorsanız Basel Social Club'ı kesinlikle yakalayın derim. O da 14'ünde başlıyor. 20'sine kadar devam ediyor. Gene o da Viadukt Strasse 33'te. Holbein'a yakın bir yerlermiş ama benim tabii ki ön duygum olmadığı için oraları tarif edemiyorum. Girin bakın, Viadukt Strasse 33. Sonra Liste Art Fair var. Bu da Messe'nin o taraflarında. Burası da 15'inde başlıyor ve gene 20'sine kadar devam.
0: 21.
1: 21 mi? Hı hı. 21'ine kadar devam ediyor diyelim. Bunun girişi ücretsiz. Art Basel'e giderseniz Art Basel'in biletleri biraz pahalı. Art Basel'e girmeyiz zaten, yani sanat alıcısı değiliz ama güzel sanat eseri görelim derseniz kesinlikle Liste Art Fair'e gidin. Türkiye'den de galeriler katılıyor. Öktem Aykut Galeri. Onlar da katılıyorlar ve toplamda Öktem Aykut da akrabam değil.
0: Ben de öyle bir baktım sana da.
1: Öyle bir baktın. Ama İstanbul'da işlerini çok çok sevdiğim bir sanat galerisi. Çok güzel sanatçıları temsil ederler. Gitmek isterseniz kesinlikle Liste Art Fair'i tavsiye ediyorum. Ve açılış günü en güzel şey. Açılış günü gittiğinizde size ücretsiz plaj çantası hediye ediyorlar. Devasa.
2: Oo, kesinlikle gitmem lazım yani.
1: Evet.
0: Beleş varsa ben kesin, evet, giderim.
2: Beleşe yerleşelim.
1: Beleşe yerleşin kesinlikle. Sonrasında bir de Volta Basel var, pardon. O da 17-21 Haziran'da gene Messe Platz'ta 4. holda. Bunlar da ayrıca Volta ile ilgili olarak da söyleyeceğim bir diğer şey, internet sitesine bakın ama öncesinde. Onlar da halka açık cin kokteyli yapıyorlar. Cin servis ediyorlar sponsorları.
2: Bedava mı?
1: Ücretsiz.
2: Oo, süper.
3: Şu an ben de dahil oldum olaya, evet.
1: Evet, kaçırmayın. Ama tarihlerine bakın. Yani hangi gün halkı açık parti var, ona bakmanız gerekiyor. Bunlar benden insider infolar. Ben bu sene yokum. Kaçırıyorum. Ama bütün eğlenceleri benim yerime takip edin. Bana sonra anlatırsınız.
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler bilgilendirme için. Şarkıyla devam edelim hemen.
1: Edelim.
0: Mertcan Mert Bilek'ten dinliyoruz. Vodka, ardından da Jacuzzi'den Koca Bir Saçmalık.

0: İstanbul.
1: Jacuzzi'den dinledik Koca Bir Saçmalık. Bu şarkıyı seneler önce dinlediğimde çok hoşuma gitmişti ama adını almamıştım. Ve daha sonra Radyo X'te sen çalıyordun galiba. Ya da sen çalmıyordun. Ben sana bu şarkıyı anlatmaya çalışıyordum. Ya diyordum, böyle sanki megafon nasıl söylüyor gibi. Mesela 2021, 2022 öyle bir şeydi.
0: Tam aslında korona sonrası işte.
1: Evet. Sevdiğimiz bir şarkı ama biraz kış şarkısı.
0: Evet, ama gene de Jacuzzi'nin sesini özlemişim. Pek de manidar oldu 14 Haziran seçimlerinde. Koca bir saçmalık demiş olduk. Az önce de hazır bunu konuşuyorduk. Oy verecek olan dinleyicilerimize de hatırlatalım, oy vermeyi unutmayın 14 Haziran için.
1: Evet. Yani aramızda oy verecek yok galiba.
0: Bizden yok.
1: Belki eşlerimizde vardır.
0: Eşlerimiz de var. Onun tepesindeyim zaten. Oy verdin mi? Oy verdin mi? Her gün darlıyorum zaten ama dinleyicilerimiz de darlamış olayım.
1: Ama bir 10 sene önceki yine yabancı sayısını da sınırlandırmadaki referandumda evet geçmesinin sebebi yabancılardı.
0: Evet.
1: Ve bu sene de eğer geçerse yabancılar.
0: Yabancıların vardı. Evet, tabii yani zaten bakıyorum mesela işte 41 haber falan, öyle yerlere bakıyorum işte. Türkçe seçimlerle ilgili haberler yapıyor falan. Altında bizim Türkçe konuşan insanlar işte. Tabii ki ben çok destekliyorum. Yeter bu kadar fazla göçmen bu ülkeye fazla falan. Kanka yani o zaman ödersin faturaları triple, 3 katı, 4 katı.
1: Evet.
0: İstemediğin göçmenler yüzünden. Sen de göçmendin bir ara. Vatandaş olmuş olabilirsin ama.
1: Zaten yani entegrasyon, tamam biz de mesela burada entegrasyon yönelik yayınlar yapıyoruz. Entegre olmak önemli ama zaten biz de kendi kültürümüzden, kendi geçmişimizden ya da kendimizden bir şeyler getiriyoruz bu kültüre. Aslında mesela Basel'i düşündüğümüz zaman çok multikültürel. Az önce de bunu konuşuyorduk. Ve burada Basel'in atmosferi İsviçreli gibi değil zaten.
0: Aynen yani
1: İsviçreli
0: öyle.
1: İsviçreli ne? Evet. İsviçreli bu işte aslında artık.
0: Aynen öyle.
1: Bütün yabancıların, bir sürü yabancının bir arada olduğu, her kafadan bir sesin çıktığı ve o aslında bu sesin kendince bir ahenginin olduğu bir yer Basel. Ve Basel'in ben bu huyunu seviyorum. Dolayısıyla burada yabancıların azalmasını vesairesi asla istemem. Daha
0: aynen
1: fazla
0: öyle.
1: Olsun istemem.
0: Yabancı istemiyorsan git Urie o zaman. Apenzlere git.
2: Çok gerginiz bu konuda.
0: Aşırı gerginiz.
1: Oraya hayır vereceksiniz.
0: Aynen.
2: Efendim bir perşembe günü yayının yapılmadığını görürseniz bilin ki referandumda güzel bir sonuç çıkmamış demek ki.
1: Yok canım, o kadar da değil. Aman bana ne diyesim de geliyor bir yandan.
0: Bir taraftan da yani nasılsa gene yapacaklar referandumu, sonra kendi oylarıyla evet, geri çekecekler. 10 sene oldu, önceki olduğu gibi.
1: Şarkıyla devam edelim mi?
0: Edelim.
1: Ne çalıyoruz?
0: Ne çalıyoruz? Mehmet Ali Şanlıkol.
1: Tolkobar'da Turkish Blue, hemen ardından ise Evdeki Saat'ten Çürüdüm.

0: Saatin farkında değilmişiz. Saatler 20.50 oldu neredeyse. Dolayısıyla artık İstanbul'u kapatalım.
1: İstanbul bu haftalık bu kadar.
0: Dur şimdi ama şarkıları söyleyelim ya önce.
1: Pardon.
0: Replikas'tan dinleyeceğiz Gül Yabani Müzik. Ve şu anda evdeki saatten dinliyoruz. Çürüdüm. Zaten bu ikisi çaldıktan sonra da İstanbul bitmiş olacak.
1: Olur.
0: Haftaya tekrar görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler geldiğiniz için.
2: Arkadaşlar. Teşekkürler.
0: Ve İstanbul
1: bitti.
3: Görüşmek üzere.
2: Bye bye.